0: Özen kaybeden barında bir olan her bir taş arasında ortaya canma, canma.
1: Özen kaybeden.